la la la la. Çok mu bıttı tatlı olmadı? Tatnella. İşte fui kâme tutta feminizma. Çok mu güle kâme? Ani gengi masal. Ah, kunyman kucu. Abebe lomini.